0: Çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: İşki kırıştayı. Sıhbet.
3: Hoş. Avvalgi ishxonangizni rivojiga hissa qo'shish uchun nimalar qilgansiz?
4: Bo'shaganman.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
5: Tushungan tushundi.

uzatamız seni yar yarlar bilen. Yürekteki güzel izharlar bilen.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: İşki kırıştayı. Sıhbet.
3: Hoş. Avvalgi ishxonangizni rivojiga hissa qo'shish uchun nimalar qilgansiz?
4: Bo'shaganman.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
5: Tushungan, tushundi.

0: برين دقيقة.
1: خالب شبية المجان هم قوون. خمك.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida pensiya ta'minoti to'g'risidagi bitim imzolandi. O'zbekistonda palma yog'iga aksiz solig'i joriy etish taklif qilindi. Toshkentning 4 ta kirish joyida ramziy darvozalar quriladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Evrika. 5ta fakt. 5ta qadam. 5ta savol. Topqirligingizga start beramiz.

0: Orya Dono'da reklama.
1: Uçatgen uçlik. Uç tası atıge 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, içimlik ve maksu sos atıge 33 min songe. Fakat Bellissimo pizza restoranlarda.
2: Bu yol sizge nafakat cazirama kuyaşı. Balki Hyundai Tucson'na kulay şartlarda harit kılgen ingiz bilan ham yodda kalsın. Fakat 31. iyul gece. Çekrengen partiyaga cazibador taklif amal kıladı. Hyundai avtomobil ingizna hazırak resmi dealerde 1248 rakam orkali band kli. Hyundai Tucson. Oyla ingiz uçun benuksan kulaylik.
3: Bazı da bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
4: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: İşki kırıştayı. Sıhbet.
3: Hoş. Avvalgi işxonangizni rivojiga hissa qo'shish uchun nimalar qilgansiz?
4: Bo'shaganman.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
5: Tushungan, tushundi.

0: yashang, salomat bo'ling, omon bo'ling. Aziz do'stlar, fursatimiz poyoniga yetdi. Ziyoxiddin Sheraliyevga kattakon rahmat.
1: Oriyat donoda aniq vaqt.

Oq nedir? Bilmasman aslo. Ko'zlaringga tikilgancha jim. Hayrolikni o'ylayveraman. Sevmoq nedir? Yo'q, yo'q, bilmasman. O'rtar ekan hijron yurakni. Ko'zlaringni sog'inar.

Hademey tong otadi. Kun chiqadi hademey. Tong buyuk marradir. Ulkan bir zafar. Kimdir yetar tonggacha? Yetolmas kimdir?